ederdim. Başkalarına infaz suda yaptıklarınız size bir gün yapılsa ne yapar?

Kayıplarımız kaybolmadılar. Kayıplarımız kaybolmadılar. Kayıplarımız kaybolmadılar. Kayıplarımız kaybolmadılar. Kayıplarımız kaybolmadılar. Kayıplarımız kaybolmadılar.